Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayda canım garburandum dursa köre kalbim.

bir yağış damlası tek yaşaram gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

ve güzeldir. Ve tekçe ona göre yok ya, bu bizim dilimizdi. Ben yani eşitmişim birçok hemkarlarımdan, birçok insanlardan ki doğrudan da çok zengin ve güzel dildir. Ve ben düşünürüm ve eminim ki Azerbaycan halkı tamamıyla bu fikirleri bölüşür. Eğer biz müstemlekeçilik illerinde dilimizi koruyabilmişiksə ve bizim ecdadlarımız onu bize emanet veriblerse, necə ola bilər ki biz bugün bu dilimizi korumayalım?

0: Dilimizde bir söz var.
1: Açıkça, açık, aydın bir surette gizletmeden, korkmadan, çekinmeden, açık fikirli, azat düşünen, düzgün düşünen, sağlam fikirli, dünya görüşlü, müterakki olan...

Eşkeleyim coş denizim, kanadaşıl gemimiz, gemimiz, gemimiz. Dalga bizim, tufa bizim, anamızdı bu deniz, bu deniz, köy deniz. Eşkeleyim.

0: Karabatsi transport in rech. Chechi Khtunin program Texas Sheher Arts e Relight Kuruntush. Ima Azerbaijan din economic cartats e Kakalub da Khtunya, Karabada Kutozai Rekeri, Esig Zoi Tunnel Rikardi Kutozai Hawadin Portariva Tkurjezai, Raon Rekeri, Samaksadis Huluza. Bülge ülkedin ve regiondin vacib logistikadin merkezri kaysadas el kürün. Prezident İlham Aliyeva el kürsükez qeydna ki azad nuayi çıkayra yaratmışnay ayam divk aday transportin infrastruktur ancak Qarabağdin avaran patal va virisanlay Azerbaycandin transit imkan argehen şaron patal strateji mana avaydiye. Haydas kiligna çexi xtunin program sifte devir devir idla çexi devletin investisiyri kaysadas rekin va transportin proyektrik el kürna. Ekonomist ekspert Samir Heydarova tema dehkalkay viri xaltin radio diz lahanur. Qey Qarabağda vişer aldı kilometri yargı viletsiyi avtomobil din reqer kardi kutunu. Qalabadin req şuşa diz tuxuzay strateji marşrut di kiz göri vaxtun da kutunu. Ahmet Beyli, Füzuli, Şuşa, Berde, Ağdam, Kelbecer, Laçın, Xudaferin, Qubadlı, Laçın, avtomobil din reqeri insan rizrəhət, hərəkətiz imkan quzu. Logistikadin zunjurdin vacib qalq ayri kaysadni havadin transport ya qazın qanihsad la Yesus kardik tur Füzuli viri xaltin havadin portuni Zengilan va Laçın viri xaltin havadin portari Qarabağdin qəsəpatan dünya deh qalaz alaqayar ziyi devirdiz tuxan va Zengezor dehlizdi inçika yarvilik fin patal qildin çika qaz va in proyekti Azərbaycan din qilin pay naxçıvan din qalqor nex qalaz sanal raqeştay raqeqday kefer va qibli pat patal ziyi imkanara qayzı. Veri in proyekti kalorza ki çeki xutun ancak insan arxayiş gayriz xutun tuş ima reqer madarat diz madarat lahayta gelecek diz akayday rakariya.
1: Talerant Azerbaycan Xalqarin Radio Utkan Nivadik.

Taş değersen kaçaram, kuş değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın o başına köçerem. Ay gözüm.

çok güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. Yıllar bir anda böyle bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz bir ıslah eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanlık.

geçen süpedek güneyrik biz, gelen gideni dinleyrik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz daha eyledik, yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik o günde.

Dağdan Gelen de. Söz Gülsen Çazım, musiki Şefika Ahundova, ifa Baba Mahmudoğlu. 1976 yıl.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Şuşa Küresel Medya Forumu, Barışın ve Gerçeğin Küresel Platformu adlı yazı 14 Temmuz 1969, Azerbaycan'ın zirveye çıkışının başlandığı gün, konulu konuşma ve savaş tarihimizden Tovuz Çatışmaları adlı yazı.

0: Şuşa Küresel Medya Forumu, Barışın ve Gerçeğin Küresel Platformu. Kısa süre içinde uluslararası medya dünyasının saygın platformlarından biri haline gelen Şuşa Küresel Medya Forumu, bu yılda son derece güncel konular etrafında kapsamlı tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Barışın teşvik edilmesinde medyanın misyonu, gerçeğin yeniden tesisi ve güvenin yeniden inşası temasıyla düzenlenen 4. forumun önemi yalnızca katılımcıların coğrafi çeşitliliği ya da etkinliğin büyüklüğüyle sınırlı değil. Bu platform aynı zamanda modern dünyanın karşı karşıya olduğu bilgi ve iletişim alanındaki sorunlara çözüm arayan, medyanın gelecekteki misyonunu şekillendiren önemli bir fikir alışverişi ortamı olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili olarak Emektar gazeteci Gulu Mehremli şöyle söyledi.
1: Bugün dünya dağılır, her yerde muharebe gelir. Bak böyle bir şeraitte medya forumunun esas tesisi bundan ibaret ki medya sülhü nece teşvik edebilir, ikinci bir taraftan da itirilmiş itimadı nece kazanabilir. Ehemmiyet de ondan ibaret ki bizim medyada bundan müeyyen derecede netice çıkartabilir, özü için müeyyen kanaatleri yaradır ve elbette ki tecrübe olarak öğrenir.
0: Forumun özellikle Şuşa'da düzenlenmesi etkinliği ayrı bir siyasi, tarihi ve manevi anlam kazandırıyor. Uzun yıllar işgal altında kalan ve 44 günlük vatan savaşı sonucunda elde edilen tarihi zaferle özgürlüğüne kavuşan Şuşa, bugün yalnızca Azerbaycan'ın kültür başkenti değil, aynı zamanda yeniden dirilişin, adaletin ve milli gururun simgesidir. Böylesine önemli bir kentin dünyanın farklı ülkelerinden gelen medya temsilcilerini ağırlaması, Azerbaycan'ın savaş sonrası dönemde oluşturduğu yeni gerçeklerin uluslararası kamuoyuna tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor. Bu bakımdan Şuşa'da düzenlenen forumun askeri ve siyasi zaferin bilgi ve diplomasi alanındaki devamı olarak değerlendirildiğini belirten Gazeteciler Sendikası Başkanı Müşfik Eleskerli şunları söyledi.
2: Gelen jurnalistler adeten sesyalardan sonra otağlarına seçilip dinzelme evzine şehri karış karış gezmeye bile deyir ki üstünlük verirler. Hakikaten de onlarda bir heyret doğurur ki yani işgaldan azad olmuş bir şehri, dağıtılmış bir şehri, dağıtılmış bir infrastrukturu bu kadar süratle kurmak Azerbaycan necə bacarır. Bu özü de bir informasiyada, bir modeldir. Çünkü bayağı dediğimiz gibi dünyanın çok yerinde münaqişeler gedir, dağıntılar çoxdur ve herkesi fikirləşdirir ki hatta münaqişeler bitsə belə burada quruculuq işleri hansı templə, nə formada və hansı vəsait hesabına həyata keçiriləcək Azərbaycan versiyası bir modeli onlar için bir nümunəyə çevrilir.
0: Günümüzde bilgi ve iletişim ortamı küresel siyasetin, kamuoyunun ve uluslararası ilişkilerin şekillenmesinde en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Bununla birlikte dezinformasyon kampanyalarının yaygınlaşması, sosyal medya platformlarında nefret söylemlerinin artması ve yapay zeka teknolojilerinin bilgi güvenliği alanında ortaya çıkardığı yeni riskler medyanın sorumluluğunu daha da artırmaktadır.

Böyle bir ortamda medyanın barışın inşasındaki rolü, toplumsal güvenin yeniden tesis edilmesi, sınır ötesi medya diyaloğunun geliştirilmesi ve güvenli bir bilgi ortamının oluşturulması gibi konuların ele alınması büyük önem arz etmektedir. Bugün dünya kamuoyu medya kuruluşlarının çatışmaları derinleştirmek yerine diyaloğu ve karşılıklı anlayışı teşvik etme misyonunu her zamankinden daha güçlü biçimde hissetmektedir. Bu nedenle Şuşa'da düzenlenen forum yalnızca profesyonel bir medya etkinliği değil, aynı zamanda barışın, güvenin ve uluslararası dayanışmanın geliştirilmesine hizmet eden önemli bir küresel platformdur. Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı bu girişim ülkenin uluslararası saygınlığının ve diyalogla işbirliğine verdiği önemin bir göstergesi olmanın yanı sıra küresel medya gündeminin şekillenmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Kuşkusuz forumda dile getirilecek görüşler ve benimsenen yaklaşımlar gelecekte uluslararası medya işbirliğinin gelişmesine, daha güvenilir ve daha sorumlu bir bilgi ortamının oluşturulmasına olumlu katkılar sağlayacaktır.

14 Temmuz 1969, Azerbaycan'ın zirveye çıkışının başlandığı gün. 14 Temmuz 1969 yılında Cumhuriyetimizin tarihinde dönüm noktası, halkımızın hafızasında en şanlı gün olarak kalır. O gün Cumhuriyetimizin kültürel ve ekonomik kalkınmasında, halkımızın refahının artmasında ve bugünkü bağımsız devletimizin temellerinin atılmasında müstesna bir rol oynadı. Hepimiz için çok değerli olan o gün, milletimizin en büyük evladı, bilge bir şahsı.

0: Seyyid Haydar Alirzaoğlu Aliyev Azerbaycan'da ilk kez iktidara geldi. Bu yıllarda dahi Şah Seyyid Haydar Aliyev belirli taktik adımlarla mensubu olduğu halkı için stratejik planları uygulamaya çalıştı. Bunlardan ilki halkı kendileriyle tanıştırmak, etnokültürel yaşamlarını yeniden tesis etmekti. O dönemde büyük Şah Seyyid tüm ideolojik ve siyasi engelleri göğüsledi ve Azerbaycan halkının milli kalkınma anlayışını ortaya koydu. Halk bilinci içindeki korkuyu ortadan kaldırdı ve topluma her alanda gelecekteki manevi ve ekonomik ilerleme için ilham verdi. Bağımsızlık kazanmak için güçlü bir desteğe ve ekonomik kalkınmaya ihtiyaç vardı. Bu yüzden 1969 yılından itibaren Azerbaycan ekonomisinin güçlendirilmesi Ulu Önderimizin siyasi çizgisinin temeliydi. Ulu Önderimizin hayata geçirdiği maksat yönlü ekonomik politika sonucunda 1969 yılına kadar Sovyetler Birliği'nin bir tarım eyaleti olarak bilinen Azerbaycan, o tarihten sonra gelişmiş sanayi ülkesine bilimsel ve teknik ilerlemenin yaygın olarak uygulandığı bir cumhuriyet, yüksek kültürüyle tüm dünyada tanınan bir ülke olmuştur. 14 Temmuz tarihinin Azerbaycan devleti ve halkı için öneminden bahseden milletvekili Nagif Hamzayev şöyle konuştu.
1: Ulu Önder Heydar Aliyev muasir Azerbaycan'ın banisi ve kurucusudur. Bugün Azerbaycan'ın elde ettiği bütün uğurlarda Ulu Önder'in imzası var. Ulu Önder hem Sovyetler dönemindeki hakimiyet zamanı, aynı zamanda müstəqillik dönemindeki hakimiyette olduğu zaman Azerbaycan'ın inkişafı için, çiçeklenmesi için elinden geleni etdi, yoktan varı yarattı ve Azerbaycan müstəqilliyini daimi, dönmez ve ebedi etdi. Bugün her bir Azerbaycan vatandaşı Ulu Önder'in bu xidmətlerini bilir ve Ulu Önder'i təxarətle yad edir. Şükürler olsun ki, Ulu Önder'in hayata keçirə bilmədiyi arzuları Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən reallaşdı və bizim ən böyük ağırlı problemimiz Qarabağ problemi öz həllini tapdı. Və bugün Azərbaycan həm regionun, həm də ümumilikdə beynəlxalq münasibətlərin ən aparıcı dövlətlərindən biridir. Və Azərbaycanın iştirakı olmadan, Azərbaycanın razılığı olmadan regionda hansısa beynəlxalq layihənin icrası demək olar ki, mümkün deyil. Bu baxımdan da biz Ulu Öndərin xidmətlərini hər zaman hatırlayırıq və Ulu Öndər hər zaman qəlbimizdə xüsusi yer var. Nə qədər Azərbaycan var olacaq, Ulu Öndər də həmişə yaşayacaqdır. Ulu Öndərin bizə əmanəti olan müasir, müstəqil Azərbaycanı qorumaq, onu inkişaf elətdirmək hər bir Azərbaycanlının borcudur və biz də bu borcu yaxşı anlayırıq və bu borcu yerinə yetirmək üçün də hər zaman çalışırıq.
0: Milli liderimiz 2001 yılı yeni 100 yıl ve 3. 1000 yıl vesilesiyle Azərbaycan halkına hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi. 1969 yılında Azərbaycanın modern tarihinde dönüm noktasının temeli atıldı. Cumhuriyetin dinamik gelişimi için komple programların işlenip hazırlanmasında yorulmak bilmeyen faaliyet, benzersiz inisiyatif ve muazzam enerji tüm 70'lerin damgasını vurdu. 1970-1985 yılları Azerbaycan'ın kurtuluş tarihine en parlak sayfalar olarak girdi. Bugün Azerbaycan'ın devlet egemenliği ve ekonomik bağımsızlığının sistematik olarak gelişen dış ekonomik ilişkilerinin ve dünya ekonomisiyle daha derin entegrasyonunun temeli 1970-1985 yıllarında atılan ülke ekonomisinin potansiyeline dayandığı kesin olarak söylenebilir. Bugün tüm dünyada Azerbaycan'ın kendine özgü milli manevi özellikleri, geleneklere, kültürel değerlere sahip ülke, güçlü sanayi cumhuriyeti, yüksek entelektüel düzeyi, tüm Müslüman doğuya örnek olan bağımsız bir ülke olarak tanınması büyük liderimiz Haydar Aliyev'in faaliyetinin sonucudur. Zaman geçtikçe Ulu Önder Haydar Aliyev'in şahsiyetinin azameti, milletimiz için yaptığı tasarruf ve imar çalışmalarının büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Savaş tarihimizden Tovuz çatışmaları. 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Tovuz ilçesi bölgesinde ve yönünde ateşkes rejimini ağır şekilde ihlal ederek mevzilerimize ateş

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Benim için Azerbaycan dili hem şey demez. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fonu.
1: Öl bir gülün atmazmış, gül tikansız bitmezmiş.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
2: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yani çok zengin, çok melodik ve güzeldir. Ve tekçe ona göre yok ki bu bizim dilimizdi. Ben yani eşitmişim birçok hemkarlarımdan, birçok insanlardan ki doğrudan da çok zengin ve güzel dildir. Ve ben düşünürüm ve eminim ki Azerbaycan halkı tamamıyla bu fikirleri bölüşür. Eğer biz müstemlekeçilik illerinde dilimizi koruyabilmişiksə ve bizim ecdadlarımız onu bize emanet veriblerse, nece olabilir ki biz bugün bu dilimizi korumayalım?

0: Bura Azerbaycan'dır. Beyman Halk Radyo 85.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Açıkça, açık, aydın bir surette gizletmeden, korkmadan, çekinmeden, açık fikirli, azat düşünen, düzgün düşünen, sağlam fikirli, dünya görüşlü, müterakki olan...

ev tabi simbolo. Sertaşoriso radyo otumuza kutu. Kartvel'de Azerbaycan'ın halkı istoryul megobrobis maçöne beli paktebi. Sonra dimaşim dgomare obsrom Azerbaycan'ın demokratiyuli respublikis şemkneledma ige kartvel mitzaze daarses. İşin yak moğazı obnen de kartveli halkı zahmari bit sargebul obnen. Sonra tbilişi kartvel mitzaze oves maradiyuli saspebeli sikudili şemdek. Azerbaycan'ın xirseul maşvilebma, Mirza Patali Ahundovma, Mirza Şafi Vazehma, Patali Khan Khoiskim, Patali Khan Khoiski akikin arçeuli Azerbaycan'ın birvel demokratiyuli respublikis premier ministris postse. Da sonra da akikin aigi da kırzaluli, atasla sotsez. Gahtara somekhi terörist demistu ismus khuerpli.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Yıllar ötüp geçti, arzular tekin. İndi akşam seher, ahtar sen beni. Yıllar ötüp geçti,

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Şuşa Küresel Medya Forumu, Barışın ve Gerçeğin Küresel Platformu adlı yazı 14 Temmuz 1969, Azerbaycan'ın zirveye çıkışının başlandığı gün konulu konuşma ve savaş tarihimizden Tovuz Çatışmaları adlı yazı.

Şuşa Küresel Medya Forumu, Barışın ve Gerçeğin Küresel Platformu. Kısa süre içinde uluslararası medya dünyasının saygın platformlarından biri haline gelen Şuşa Küresel Medya Forumu, bu yılda son derece güncel konular etrafında kapsamlı tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Barışın teşvik edilmesinde medyanın misyonu, gerçeğin yeniden tesisi ve güvenin yeniden inşası temasıyla düzenlenen 4. forumun önemi, yalnızca katılımcıların coğrafi çeşitliliği ya da etkinliğin büyüklüğüyle sınırlı değil. Bu platform aynı zamanda modern dünyanın karşıya olduğu bilgi ve iletişim alanındaki sorunlara çözüm arayan, medyanın gelecekteki misyonunu şekillendiren önemli bir fikir alışverişi ortamı olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili olarak emektar gazeteci Gulu Mehremli şöyle söyledi.

0: Bugün dünya dağılır, her yerde müharibə gedir. Bax, belə bir şəraitdə media forumunun əsas deməli tezisi bundan ibarət ki, media sülhü necə təşviq eləyə bilir, ikinci bir tərəfdən də itirilmiş etimadı necə qazana bilər. Əhəmiyyət də ondan ibarət ki, bizim mediada bundan müəyyən dərəcədə nəticə çıxarda bilir, özü üçün müəyyən qənaətləri yaradır və əlbəttə ki, təcrübə olaraq öyrənir.
1: Forumun özellikle Şuşa'da düzenlenmesi etkinliği ayrı bir siyasi, tarihi ve manevi anlam kazandırıyor. Uzun yıllar işgal altında kalan ve 44 günlük vatan savaşı sonucunda elde edilen tarihi zaferle özgürlüğüne kavuşan Şuşa, bugün yalnızca Azerbaycan'ın kültür başkenti değil, aynı zamanda yeniden dirilişin, adaletin ve milli gururun simgesidir. Böylesine önemli bir kentin dünyanın farklı ülkelerinden gelen medya temsilcilerini ağırlaması, Azerbaycan'ın savaş sonrası dönemde oluşturduğu yeni gerçeklerin uluslararası kamuoyuna tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor. Bu bakımdan Şuşa'da düzenlenen forumun askeri ve siyasi zaferin bilgi ve diplomasi alanındaki devamı olarak değerlendirildiğini belirten Gazeteciler Sendikası Başkanı Müşfik Eleskerli şunları söyledi.
2: Gələn jurnalistlər adətən sessiyalardan sonra otaqlarına seçilib dincəlmək əvəzinə şəhəri qarış-qarış gəzməyə belə deyir ki, üstünlük verirlər. Həqiqətən də onlarda bir heyrət doğurur ki, yəni işğaldan azad olmuş bir şəhəri, dağıdılmış bir şəhəri, dağıdılmış bir infrastrukturu bu qədər sürətlə qurmaq Azərbaycan necə bacarır? Bu özü də bir informasiyada, bir modeldir. Çünki bayaq qeyd etdiyimiz kimi dünyanın çox yerində indi münaqişələr gedir, dağıntılar çoxdur və hər kəsi fikirləşdirir ki, hətta münaqişələr bitsə belə burada quruculuq işləri hansı templə, nə formada və hansı vəsait hesabına həyata keçiriləcək. Azərbaycan versiyası bir modeli onlar üçün bir nümunəyə çevrilir.
1: Günümüzde bilgi ve iletişim ortamı küresel siyasetin, kamuoyunun ve uluslararası ilişkilerin şekillenmesinde en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Bununla birlikte dezinformasyon kampanyalarının yaygınlaşması, sosyal medya platformlarında nefret söylemlerinin artması ve yapay zeka teknolojilerinin bilgi güvenliği alanında ortaya çıkardığı yeni riskler medyanın sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Böyle bir ortamda medyanın barışın inşasındaki rolü, toplumsal güvenin yeniden tesis edilmesi, sınır ötesi medya diyaloğunun geliştirilmesi ve güvenli bir bilgi ortamının oluşturulması gibi konuların ele alınması büyük önem arz etmektedir. Bugün dünya kamuoyu medya kuruluşlarının çatışmaları derinleştirmek yerine diyaloğu ve karşılıklı anlayışı teşvik etme misyonunu her zamankinden daha güçlü biçimde hissetmektedir. Bu nedenle Şuşa'da düzenlenen forum yalnızca profesyonel bir medya etkinliği değil, aynı zamanda barışın, güvenin ve uluslararası dayanışmanın geliştirilmesine hizmet eden önemli bir küresel platformdur. Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı bu girişim ülkenin uluslararası saygınlığının ve diyalogla işbirliğine verdiği önemin bir göstergesi olmanın yanı sıra küresel medya gündeminin şekillenmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Kuşkusuz forumda dile getirilecek görüşler ve benimsenen yaklaşımlar gelecekte uluslararası medya işbirliğinin gelişmesine, daha güvenilir ve daha sorumlu bir bilgi ortamının oluşturulmasına olumlu katkılar sağlayacaktır.

0: 14 Temmuz 1969 Azerbaycan'ın zirveye çıkışının başlandığı gün. 14 Temmuz 1969 yılında Cumhuriyetimizin tarihinde dönüm noktası halkımızın hafızasında en şanlı gün olarak kalır. O gün Cumhuriyetimizin kültürel ve ekonomik kalkınmasında, halkımızın refahının artmasında ve bugünkü bağımsız devletimizin temellerinin atılmasında müstesna bir rol oynadı. Hepimiz için çok değerli olan o gün milletimizin en büyük evladı, bilge bir şahsiyet Haydar Alirzaoğlu Aliyev Azerbaycan'da ilk kez iktidara geldi. Bu yıllarda dahi şahsiyet Haydar Aliyev belirli taktik adımlarla mensubu olduğu halkı için stratejik planları uygulamaya çalıştı. Bunlardan ilki halkı kendileriyle tanıştırmak, etnokültürel yaşamlarını yeniden tesis etmekti. O dönemde büyük şahsiyet tüm ideolojik ve siyasi engelleri göğüsledi ve Azerbaycan halkının milli kalkınma anlayışını ortaya koydu. Halk bilincindeki korkuyu ortadan kaldırdı ve topluma her alanda gelecekteki manevi ve ekonomik ilerleme için ilham verdi. Bağımsızlık kazanmak için güçlü bir desteğe ve ekonomik kalkınmaya ihtiyaç vardı. Bu yüzden 1969 yılından itibaren Azerbaycan ekonomisinin güçlendirilmesi Ulu Önderimizin siyasi çizgisinin temeliydi. Ulu Önderimizin hayata geçirdiği maksat yönlü ekonomik politika sonucunda 1969 yılına kadar Sovyetler Birliği'nin bir tarım eyaleti olarak bilinen Azerbaycan, o tarihten sonra gelişmiş sanayi ülkesine bilimsel ve teknik ilerlemenin yaygın olarak uygulandığı bir cumhuriyet, yüksek kültürüyle tüm dünyada tanınan bir ülke olmuştur. 14 Temmuz tarihinin Azerbaycan devleti ve halkı için öneminden bahseden milletvekili Nagif Hamzayev şöyle konuştu.
1: Ulu Önder Heydar Aliyev, muasir Azerbaycan'ın banisi ve kurucusudur. Bugün Azerbaycan'ın elde ettiği bütün uğurlarda Ulu Önder'in imzası var. Ulu Önder hem Sovyetler dönemindeki hakimiyet zamanı, aynı zamanda müstəqillik dönemindeki hakimiyette olduğu zaman Azerbaycan'ın inkişafı için, çiçeklenmesi için elinden geleni etdi, yoktan var yarattı ve Azerbaycan müstəqilliyini daimi, dönmez ve ebedi etdi. Bugün her bir Azerbaycan vatandaşı Ulu Önder'in bu xidmətlerini bilir ve Ulu Önder'i fəxarətlə yad edir. Şükürler olsun ki, Ulu Önder'in hayata keçirə bilmədiyi arzuları Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən reallaşdı və bizim ən böyük ağırlı problemimiz Qarabağ problemi öz həllini tapdı. Və bugün Azərbaycan həm regionun, həm də ümumilikdə beynəlxalq münasibətlərin ən aparıcı dövlətlərindən biridir. Və Azərbaycanın iştirakı olmadan, Azərbaycanın razılığı olmadan regionda hansısa beynəlxalq layihənin icrası demək olar ki, mümkün deyil. Bu baxımdan da biz Ulu Öndərin xidmətlərini hər zaman hatırlayırıq və Ulu Öndər hər zaman qəlbimizdə xüsusi yeri var. Nə qədər Azərbaycan var olacaq, Ulu Öndər də həmişə yaşayacaqdır. Ulu Öndərin bizə əmanəti olan müasir, müstəqil Azərbaycanı qorumaq, onu inkişaf elətdirmək hər bir Azərbaycanlının borcudur və biz də bu borcu yaxşı anlayırıq və bu borcu yerinə yetirmək üçün də hər zaman çalışırıq.
0: Milli liderimiz 2001 yılı yeni 100 yıl ve 3. bin yıl vesilesiyle Azərbaycan halkına hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi. 1969 yılında Azərbaycanın modern tarihinde dönüm noktasının temeli atıldı. Cumhuriyetin dinamik gelişimi için komple programların işlenip hazırlanmasında yorulmak bilmeyen faaliyet, benzersiz inisiyatif ve muazzam enerji tüm 70'lerin damgasını vurdu. 1970-1985 yılları Azerbaycan'ın kurtuluş tarihine en parlak sayfalar olarak girdi. Bugün Azerbaycan'ın devlet egemenliği ve ekonomik bağımsızlığının sistematik olarak gelişen dış ekonomik ilişkilerinin ve dünya ekonomisiyle daha derin entegrasyonunun temeli 1970-1985 yıllarında atılan ülke ekonomisinin potansiyeline dayandığı kesin olarak söylenebilir. Bugün tüm dünyada Azerbaycan'ın kendine özgü milli manevi özellikleri, geleneklere, kültürel değerlere sahip ülke, güçlü sanayi cumhuriyeti, yüksek entelektüel düzeyi, tüm Müslüman doğuya örnek olan bağımsız bir ülke olarak tanınması büyük liderimiz Haydar Aliyev'in faaliyetinin sonucudur. Zaman geçtikçe Ulu Önder Haydar Aliyev'in şahsiyetinin azameti, milletimiz için yaptığı tasarruf ve imar çalışmalarının büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır.

0: nitelikli.
1: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Rades'in ve profesyonelliğinin muhteşem bir tezahürü olarak tarihimizde sonsuza dek yaşayacaktır. Bu savaşlar, Vatan Savaşı'ndaki şanlı zafere giden yolda önemli bir başlangıçtı. Tovuz şehitleri kahramanlıkları ile halkımızın hafızasında edebi bir iz bıraktılar ve cesaretleri gelecek nesilleri için vatanseverliğin örneği oldu. Bugün Azerbaycan halkı şehitlerimizin aziz hatırasını derin bir saygıyla anıyor ve onların kutsal işlerini ve vatana hizmetlerini her zaman yüce bir şekilde hatırlıyor.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.